jeme say donut mi sand mi o do yere me jeme say donut mi sand mi o do yere me jeme say donut mi sand mi o.